Lulu afa Allah ra bitez de bile Tayber. Deşo ha. Kelam mevat se. Çi xerabiye mi gina şumari? Ya hayo ez veş bia. Mişuma ber ve ver o ardına ver. Ber ve ver o ardına ver. Uzur mizi rüye murad edir şi. Homa biz onu ekahe komi bahar kvarindi. Komi okyanusti. Lazır şuma sebin. Zür şuma merdim kişin. Zür şuma kiyon şonra. Pe zuron şuma uvelat şiyonra uvelat neven yonra. Zür şuma.

Garibiya te min dikuje Cer gudla min bisoje Ah ez mirim perişanım Dilim nikare beteje

dilhide min ta gelek haskiriye cawe taylaş novete dilê xata xaykiriye cawe taylaş novete dilê xata xaykiriye erê wala erê wala cawaraş cawaraş bonate basket me terote Çavaraş çavaraş konadı, vazgeçme derude. Mütte gelek askeriye, deli kada haykiriye. Mütte gelek askeriye, beş balata haykiriye.

Çavaraş çavaraş bunate, basket na derode. Çavaraş çavaraş bunate, basket na derode. Mete gelak haskeliye, deli xoda xoy kliye. Mete gelak haskeliye.

Deweli Ali bra, weli Ahmed bra, weli Amer bra, weli Almost te por bra, rove temoşeke Nude dengi bu sene ma uzera Heyla kore ne ma

ranenya kaniki meshe khapiratu iberi manenya Adet ve kizi meçhune aveye Bu kime manem aleye Kale piri merun iştine sertin tüzbeye Keçi dve day haraneye Peti bişine pelakeye Mütini delali maleye Beji brezubeye

Ay heval o grem çune mal mera ya Ez kerbi delali dilek mametene ya Adet ve hergi dişini pelokim delali male ya Adet ve hergi tebra be hergi ne

Yazı kuda li khirat ne de serda li Zeynep ağı temo gege mi heşare Dünyayı bi gire sıra cağız jarı da bi gire